Yita Steve Earle Guitar Town. Di si ille nahiga titla honi de tazun ya tichi ille siga wu. Iyi utse kwa iyi ta indiza ta iyi kudi ille siga wu un si ta iyi ta Joe Woodson hu kudi utse ink utle. Iyi katsi nagike hun te du ta sitz go gin den na hu e yit a wu gudi as ko ni nizit a nizi e yit dan ni tlitz un dat se a dan ni du ka tsu du tsatsi di hani wut e yu yu wu gudi hu te e yit so get sit lat a hun get sit lat a nat se ko hu te di sit la hu ni det a dehtia hu te